0: Nece yani tembel? Tembel. Kadırlardan düzgün istifade etmek lazımdır. Her adamın yeri var. Birinin yeri tarladır, öbürünün yeri...
1: Ay sana!
0: Ne?
1: Rehberlik!
0: Ehsen! Kadir bilen yoktur da.
1: Gözleri götürmüş de. Şimdi ben pambul suarlan, gene de her taraftan kaymış koyunlar.
2: Canın çıksın! Pambuğa heddinden artık su bırakma, kaymış koymasınlar.
1: Eşi, ben tarla için su esirgemdim.
2: Sen hiç özüne de esirgemişsin.
0: Eşi, sene ne? Öz zahmetinizle kazanmışız, kajdirik.
2: Bura bak, abalan, zahmet hakkı seninli oğlum. O ki arvadın şövketin pullarıdır.
0: Ve arvadım şövket kimindir? Paho, Kamil hoş gördük.
3: Şikali, Ebilfez, haberiniz var?
4: Yok.
3: Bizde konak gelir.
1: Sakin. Kim var ki?
0: Seslen.
1: Kabak,
0: sakin. Sakin.
1: Ya bir kaş kaldı.
0: Sakin de.
5: Ezdim meşelerden. Göz yaşım şişelerden, yarın gelip çıkmadı, kalmışam şişelerde. Aman ayaman, yarın ayaman, aman ha yaman, aman ayaman.
1: Ne de şarkıydı?
6: Çok güzel gözler var.
7: Kara gözlere can kurban vermiyorlar.
6: O kadar da güzel değil. Hele bunu demeye gelmiştim. Oğluna Fahri Tembel adı verirleri.
8: Hele cavandı, evlenir, ağlı başına gelir. Biz hamımız güman eliydik ki, kahramanlara ara gideceğiz.
6: Hiç bilmirəm ona ara gitmek isteyen ahmağı sen hardan tapacaksın.
8: Kapılar kapılar, arkayın ol, kızların minnet olsun.
9: Beledir oğlan. Moskva kızları da canla başına gelir. Ama bu hasiyet sendedir. Seni kim alacak bilmiyorum.

Azın az ömür var, gül kimi, gün kimi, taleyimden köçen gün göçtü yar.

amma gün keçer, ay döner, gözlerimde mavi gölgeler yar, kaydan da durnalar. Her köşe yumanla gün keçer, ay döner, gözlerimde mavi gölgeler yar, kaydan da durnalar. Bahar güman var, kaydar durnalar. Güller gülse yar güler mi

Yazın az ömrü var, gül kimi, gün kimi. Talimden geçen gün, köçtü yar, köç eden de turnalar.

yok olacak. Benden bir de bir de olmayacak. Eh güzel kızlar çok olacak. Benden bir de

0: size dedim ama onun ayağını kendirmemeyi lazımdır.
1: Evlenmeyeceğim.
2: Evleneceksin.
1: Evlenmeyeceğim.
2: Bana Şirin oğlu Şirin kişi diyorlar. O saat kulaklarından divara mı kılıyorum?
3: Ehmet'in ana söylemeyip köle el kaldırasana.
4: Sen kapısı demirsen şimdi.
3: Niye acıkın tutun? Bir de görüm, başlak doğdu, çoktan gedi.
4: Yarım saat olar. Aşı başlığı seç oyuna. Görürsen ki fırsayıram. Pencereni açık koymak yerim yoktur. Yoktur. Sen ne istiyorsun?
0: Daha neye istersen.
4: Bir istemeyim, ney miyim bakayım? Bu talibiler var. Ahmet Harzadır. Ahmet Harzadır.
0: Ele ben hemen arvada atarım.
4: Ha? Ha? Yetti.
0: Atarım ha.
4: O durma. Taksi. Mi? Ye. Reis meskubi. Ben de meskulam. Zülüm ol dedi, kurtardı.
3: Hayır. Sen hele Nergis kalanı yakşı tanımış.
4: Gelmiş yerdi. Deputattı.
0: Yok.
4: Yukarıdan gelin.
0: Kalkozdan gelip oğlunu aktarır.
4: Ne? Ay at oğluna. Kalkozcu da deputat gibi danışır. Alo? Kadro sözleşini. Aparatta yoldaş sürüm oldu.
5: Bura bak, bura bak. Uzun danışma ha. Yoldaş Merdanzadan emriydi. Kurtardı.
3: Abalam, belə də üzüm yığarlar. Bu saat mən sizə öyrədərəm.
6: Özünüzü yığışdırın, bozma.
7: Deməli belə, öyrətəli yuvarsınız, çarpayları yığışdırarsınız.
6: Tanış olun, uzundraz Oktay. Bu da ki, sakal rangı.
4: Baba, ben senin oğlunu aktarırım.
3: Hele üstelik kızı da itirmişim.
4: Gözle kişi de kaçar ha. Baba, mışlığında oğlunu tapmışım.
3: Haradadır?
4: Ey bombasım, benim size bir sualım var. Bizim Elbaba adında, Erruz oğlunu.
3: Utanmır sana kişi. Ben günde birer değişen adatları okşuyorum.
4: Haradadır?
3: Özünü ələ al. Tamaşaçılardan çəkinmə. Cürətli ol. Sən ki artist olmaq istəyirsən. Yaxşı.

0: aramızda olanlar, o zaman sevgimizde yaşananlar.
1: Unutmadım hiç zaman, yadımdadır her bir an. Nece deyip gülerdi, her şeyi ten bölerdi.

0: Ali Eder.
1: Bəli.
0: Buraya. Bu saat düzelir.
1: Selam.
0: Benim dostumdur, təlimçidir. Boksçuları yarış hazırlayır. Seni de hazırlayalım.
1: Ehtiyata.
0: He.
2: Ancak kolum ben, axı ben boks oynamağı bacarmıyorum.
1: Ben öyle güman edirim ki, sen hiç çıkış elemeyeceksin.
0: Yol pulu, yemek pulu kalmağı bacararsa.
2: Alıcı kuş kimi.
1: Laf mən diyendir. Kıyamet oğlandır.
0: Helalif şahsıgaz yarışa gider. Sonra iteleyip salarak üstüne.
3: Tez beri gel, iki kalp istirsin canın, işlerin eylesin canın.
4: Geçmişte sevmeyi bacarırdılar. Niye bizim zamanımızda kişiler öz hislerini demek kabiliyete malik değiller?
0: Ben...
4: Deli.
3: Ev dikirem eyvanlı otağlı, işletsin kişi gerek başı, aşır daşır suyun bulağı. Kalumbumda artır daş başı, kalumbumda artır daş başı.

0: Dostlar, sevgi bağından bir gül dermiştir. Özü de nece gül, ince, ətirli. O gülü kim dermiştir? O gülü bizim əzizimiz, hamımızın sevimlisi, məşhur, hörmətli... Adın nədir?
1: Aydın.